taqdirdir hamnan uziyaga ahmadu bamba ahamnan ahmadu bamba sambalau be taqdirdir hamnan uziyaga ahmadu bamba hamnan ahmadu bamba sambalau be taqdirdir hamnan uziyaga ahmadu bamba bu yalla tan mo ci xam sangu diwan turwa di sheikh

ci ñuy soxna mi joon faas jërëjëfati doomi daam ci ñuy soxna Juma Sarr